Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Bekle. Cemre yürüsün toprağa. Güller uyansın. Papatyalar giysin gelinliğini. Sular bulsun yatağını. Söz varacak mevziline. Ellerin ellerime konacak iki kelebek gibi. Ay dolunay olacak.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim,

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Aynalar bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim
1: dünyaya tanım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Altunbaşoğlu.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
7: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün seni...
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Vodafone.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kas araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli, madencilik

0: için özel kazma, murç ve keskiler, döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202. Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum aney. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: Com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: Sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çim son çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

çözerim, her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım, haklısın. Suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak. Aç değilim, içimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun bir espriyle?

Yine radyoda ince bir saz. Belli ki Aydın'ın şarkısı. Hüzünlendiriyor bazen böyle kötü kötü. Kızıyorum kendime. Neden düştün acaba bu derdin içine? Kendimi yargılıyorum da hiçbir suçum yok. Sadece sevmek, sadece seni özlemek, sadece senin aşkınla hesap vermek. Ne olursun sevdiğim, kimseleri güldürmeden, ölümüze sevindirmeden, sensiz bir günümü geçirmeden, ayrılık hasretini bir daha göstermeden, gel sevdiğim ne olursun yürek yaram, gel ölüm gelmeden gel.

nasıl gülersen Mardin'de Darül Zeferan'da vaftiz olur bütün çocuklar. Fırat Dicle'sine kavuşur, Şatül Arapçöl olur. Gülersen Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde Ahmedi Han'ı mezarında gülümser. Gülersen Iğdır'da neşeli bir kayısı ağacı çiçek açar. Açar bahçesinde gülleri annemin. Gülersen Erzurum'a bahar gelir. Mardin kapı şen olur. Hecis ya bende kavuşur. Yıkılır Nemrutlar. Gülersen

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu bir hafta sonu geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General 98.7. Tam yayına gelirken Hasan Terzi kardeşim, Ümit, evet Canbaz, Hakan Erdoğan ve Kazım Köroğlu kahvaltı yapıyorlarmış. Bizi de buyur abi kahvaltıya dediler. Biraz bir 5-10 dakika onlarla birlikte olduk. Selam olsun diyelim, sevgilerimizi de göndermiş olalım. Hasan'ımıza da tüm sevdiklerine, sevgili arkadaşlar, herkese günaydın, hoş geldiniz. Efendim Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostlu, kumru sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ev yemekleri ile birlikte Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermektedir.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınızı ulaştırmaya başlıyorsunuz. 0372-606-0606'dan isteklerinizi, mesajlarınızı ve sesli mesajlarınızı da bizlerle paylaşmaya başladınız bile sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün ve huzurlu hafta sonları geçirmenizi temenni eder. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tava, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner. Kebap çeşitleri et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içeceklerle. Doğum günü kına nişan tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552-134-37-134-07-67 sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünden itibaren Eymen Çanta'yı sizlere anlatmaya başlayacağız efendim. Eymen Çanta için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Tüm çanta çeşitlerini, hepsini Eymen Çanta'da bulabilirsiniz. Evrak çantası, okul çantaları, efendim plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri, hepsi Eymen Çanta'da. İmalattan halka efendim satış yeri yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyor Eymen Çanta. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermeye devam ediyor Eymen Çanta. İster 1000 adet, İster 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında hizmet vermekte efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, Eymen Çanta için hazırladığımız program devam ediyor. Efendim, Eymen Çanta'da neler var? Hemen şöyle bakalım. Efendim, Eymen Çanta'da çeşitlerimizin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantası, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri, hepsi Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış, yarı fiyatına en kaliteli ürünleri sizler için hazırlıyor Eymen Çanta. Hasan Karabacak ve ekibine selam olsun diyelim. Evet, Eymen Çanta ister 1000 adet, ister 10.000, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta için sorun değil. 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında hizmet vermekte Eymen Çanta sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 0372 606 0606'dan istekleriniz de geliyor bizlere. Evet, Hasan Bey, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Emre Bey, Ayşe Hanım, Hasan Bey, hepsine sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Eymen Çanta için hazırladığımız program sürüyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan anonslarımızı yapacağız. Gelen mesajları değerlendirmeye başlayacağız efendim. Hasan Karabacak, Eymen Çanta ailesine Hasan Bey başta olmak üzere tüm personele sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Tüm çanta çeşitlerini Eymen Çanta'da bulabilirsiniz efendim. Evrak çantası, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri hepsi Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış yapabiliyoruz efendim. Yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyor, sizler için üretiyoruz. Eymen Çanta, Hasan Karabacak, 0535 970 4995 sevgili dinleyicilerimiz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta kalmakta sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, tüm Eymen Çanta ailesine buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İzmir'den manevi kızım Emel Topal günaydın mesajını göndermiş. Konkini Güley Hanım günaydın mesajını göndermiş. Nevzat İstanbul'dan Nevzat Bey günaydın diyor. Nadiye Yazıcı günaydın mesajını Nadiye Hanım ulaştırmış. Sosyete boyacısı Şenol Bey günaydın demiş. Hasan Usta ve Bayram Usta, Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. Rukiye Hanım, Aysun Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Mesude Hanım, Bursa'dan Özlem Hanım yine bir mesaj göndermiş ve günaydın mesajını iletmiş efendim. Herkese günaydın. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Herkese selam olsun. Hoş geldiniz.

0: sanki öyle. Zirvenin tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
2: Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yurtta, dünyada, ilimizde neler var? Kısa haber başlıklarıyla sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Efsane meşhur, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, efendim kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan özel, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte sevgili arkadaşlar. Telefon 0552 134 07 67. Birazdan isteklerinize yer vermeyi sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. İsteklerinize başlayacağız. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz bizlere kıymetli dinleyicilerimiz. Sesli mesaj ulaştırabilirsiniz. Kendi sesinizden sevdiklerinize sıradaki şarkıları, istediğiniz şarkıları armağan edebilirsiniz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç, iki savcı tutuklandı. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ'den ihraç edilen eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklandı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor ve şimdi de Orhan Gencebay Kahrolayım şarkısıyla geliyor. Bursa'dan Özlem Hanım ve çok sevdiği arkadaşları Rukiye, Aysun, Nurgül, Serpil ve Mesude için, ayrıca Zonguldak Kozlu'daki akrabaları ve komşuları, Radyo General dostları için istiyor bu şarkıyı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürmekte sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı bir şarkı istemiş. O şarkıyı hemen ulaştıracağız. Bir de günaydın Zonguldak Genel FM ailesi, Cengiz Bey iyi programlar dilerim. Bazı insanlar imtihan, bazıları ise imtihanın hediyesidir. Önemli olan hayatınıza giren insanların bize ne öğrettiğini fark edebilmektir demiş ve bu şarkıyı istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. 0372 606 0606 istek mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınız ulaşıyor bizlere. Efendim, Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantasından okul çantalarına, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri hepsi Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satışımız vardır. Yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyoruz. Eymen Çanta, Hasan Karabacak. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta kalmakta Eymen Çanta. Siparişleriniz için iletişim telefonu Hasan Karabacak 0535 970 4995. Sevgili dinleyicilerimiz, Yücel Uzun kardeşimiz de bizimle birlikte sırayla mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Dinleyici Necmi kardeşimiz bizimle birlikte. Sosyete boyacısı Şenol Bey. Ayrıca İstanbul'dan Nevzat Bey'in bir isteği vardı. Yücel Uzun kardeşim sesli bir mesaj göndermiş. Sizler de sesli mesaj ulaştırabilirsiniz.
1: İyi yayınlar Cengiz abi. Öncelikle sana ve tüm dinleyenlere iyi bir hafta sonu diliyorum. Bizim için İbrahim Tatlıses'ten Beyaz Mendil şarkısını çalabilir misin? Tüm dinleyenlere, sana ve özellikle aileme gelsin. Saygılarımla Yücel Uzun.
0: Evet, Yücel kardeşimin Beyaz Mendil eserini birazdan ulaştıracağız ama önce İstanbul'dan Nevzat Bey'in bir isteği vardı. Ona yer verelim. Hayatımı yıkan o kadın nerede diyor. Nevzat Bey sık sık bu şarkıyı istiyor. Soru soruyoruz, cevap da vermiyor. Nevzat kardeşim hayırdır ya? Bir sıkıntı mı var yani? Duruma el koyabiliriz Nevzat kardeşim. Efendim, herkese bir kez daha selam olsun. Günaydın, hoş geldiniz.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret.

0: Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Alo paket 0552 134 0767. Ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Evet, şimdi de Kaya Bey geliyor. Yollar mı yordu beni isimli bir eserle sevgili arkadaşlar. Kim ne istemiş bizden? Necmi kardeşim, selamun aleyküm Cengiz abi. Aleyküm selam Necmi. Günaydın, İyi yayınlar. Kaya Bey'den Yollar Mı Yordu Beni parçasını dinletir misin abi, kolay gelsin demiş. Tabii ki Necmi kardeşimizin isteğine yer vereceğiz. Sırayla isteklerinizi dinletmeye devam ediyoruz. Bugün Zonguldak'ımızın pazarı. Cumartesi ve çarşamba günleri soğuk suda pazar tezgahları kurulmakta. Tüm pazarcı kardeşlerimize kucak dolusu, gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yağmurda, karda, soğukta, sıcakta, uykunun en tatlı yerinde, sabahın dördünde, beşinde, bizler bilmem kaçıncı rüyamızı görürken, onlar uykunun en tatlı yerinde yataklarından kalkarak tezgahlarını kuruyorlar. Onlar pazar emekçileri ve hepsinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Tüm pazarcı kardeşlerime selam olsun efendim. Şimdi de ne geliyor? Kaya Bey geliyor. Yollar mı yordu beni diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kıymetli eşim Hülya Hanım, Hülya'mız da bizimle birlikte. Hülya'm her zaman olduğu gibi kıymetli eşim bizimle birlikte. Şu an radyoyu yeni açmış ve dinlemeye başlamış efendim. Selam olsun diyelim Mimoza Oral yengemize, Berin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sağır abime, Terzi Celal Usta'ya, Terzi Hadiye Hanım'a sevgiler, selamlar. Mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, Nevin Ahmet Özdemir çifti, İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler abimize ve tüm Dinler ailesine, Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamıza, Gülfidan Kısa teyzemize, Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abime, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktor öğretim üyesi Reha Girgin ve değerli eşim Müjde Girgin, Müjde Hanım'a sevgiler, selamlar. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü kıymetli kardeşim Fikret Savran komutanımıza, değerli eşi Nesrin Savran'a, diş hekimi oğlu Berkan Savran'a, Berkay Savran'a da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. İstanbul'a kız kardeşim Hülya Çağlayan'a, yeğenlerim Rıza ve Ali'ye aynı zamanda sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Mimar, iç mimar yeğenim Ali, Rıza da dizi setlerinde şu anda benim yeğenim. Bana soruyorlar ya efendim, çarşamba, perşembe günleri bir diziyi paylaşıyorsun diye. Ondan sonra niye paylaşıyorsun falan diye soruyorlar abi dizileri. Benim yeğenim orada yapım asistanı olduğu için o diziyi paylaşıyorum. Güzel de bir dizi, fena değil efendim. Muhtemel Aşk Her Perşembe saat 20'de Show TV'de sevgili arkadaşlar. Sette şu anda yeğenim çalışmakta ve tüm set çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten zor. Film setlerinde ben de çok kaldım. Dizi setlerinde falan figüran olarak yardımcı oyuncu olarak roller aldık, şeyler yaptık falan ama hakikaten çok zor. Özellikle hani izlerken rahat izliyorsunuz ama o 5 saniyelik, 10 saniyelik bir sahneyi, 10 saniyelik bir sahne. Mesela şöyle bir sahne diyelim. Ona Reşat Ağa, seni buralarda görmekle pek iyi yapmadım. Köye gelmekle yanlış yaptın. Bu köyden gideceksin. Gibi bir cümle. Bunun için bir saat uğraşıyorsun efendim. Olmadı diyor, planı açıyorsun, kapat, hayır yeni baştan, hayır duruşun iyi değil diyor, el hareketin şöyle falan filan. Yani dizi çekimleri, film çekimleri çok zor. Onlara da Allah kolaylık versin. Ama en sonunda film bitince oturup izlerken güzel bir şekilde izliyorsunuz. Efendim şimdi Mehmet Ayyıldız var. Mehmet Ayyıldız baba yorgun diyor. Kim istemiş bizden? Hemen şöyle bakalım. Evet, kim istemiş şöyle bakalım. Sosyete boyacısı Şenol Bey, Cengiz Bey, her zamanki gibi pazar yerinde arkadaşlarla seni dinliyoruz. Senden Mehmet Akyıldız'dan Baba Yorgun parçasını istiyorum demiş. Muzaffer Yaşşı abim bizimle birlikte. Gönderdiğim şarkıyı istiyorum. Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Bu şarkı Hülya'ya da armağan olsun demiş Nadiye Yazıcı Hanım göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Baba Yorgun Mehmet Akyıldız yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hüseyin Haseki, Hüseyin abimiz de bizimle birlikte. Beycuma MHP Belediye Başkan adayı idi kendisi. Zonguldak Beşiktaşlar Dernek Başkanı. Kıbrıs Kıraathanesi'ne de sevgi ve selamlar gönderelim. Sevdiği eşi, çok sevdiği eşi Cemile yengemiz için bir şarkı istemiş. Biz de ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Eymen Çanta. Evrak çantası, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış yeri Eymen Çanta. Yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyoruz. Eymen Çanta, Hasan Karabacak. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermeye devam ediyor Eymen Çanta. Hasan Karabacak ister 1000, ister 10.000, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında kalıyor. Eymen Çanta, Hasan Karabacak. Telefon 0535 970 4995 sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Gizem Kara ve Sinan Yılmaz geliyor. Çay var mı? Çay diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ediyor sevgili arkadaşlar. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, toz tabağı, sulu yemek çeşitleriyle efendim İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo, paket 0552-234-0767. Rukiye Hanım Erol Evgin'den Sevdan Olmasa şarkısını Aysun, Nurgül, Serpil, Mesude ve Bursa'daki Özlem ablama armağan olsun demiş. Biz de Erol Evgin yorumuyla gönderelim efendim.

0: Enerjinizi sağlayanla gönülden gönüle.
1: Zirvenin tek sahibi.
2: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, Eymen Çanta tüm müşterilerine, Radyo General dostlarına mutlu, sağlıklı, huzurlu hafta sonları diliyor. Eymen Çanta'da çanta çeşitlerimizin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantası, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış, yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyor Eymen Çanta. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veriyor Eymen Çanta. Ayrıca 1000 adet, ister 1000 adet, ister 10.000 adet, isterseniz 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta, 10 Temmuz yokuşu, Elmas Park arkası Acılık'ta, Hasan Karabacak, 0535 970 49 95. Eymen Çanta. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Nadiye Hanım'ın bir isteği vardı. O şarkıya şimdi de yer verelim sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada 0372 606 0606'dan sesli mesajlarınızı, isteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yurtta, dünyada, ilimizde neler var, neler yok, onları da kısa haber başlıklarıyla aktarmayı sürdüreceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Hasan Terzi kardeşim her gün olduğu gibi bizimle birlikte Ümit Canbaz kardeşimize, Hakan Erdoğan kardeşimize ve aynı zamanda Kazım Köroğlu Elmas Kafe ailesine sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım. Sevgili Hasan Terzi kardeşimin istediği bir şarkı vardı. Ona yer vereceğiz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında muhteşem kahvaltı çeşitleri sizleri bekliyor. Çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 134 0767. Efendim, Musa Topal ağabeyime ve aynı zamanda Hatice Topal teyzeme de, tüm Topal ailesine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. İzmir'den manevi kızım öğretmen Emel Topal'a da kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Almanya'dan Ercan Bey bizimle birlikte, ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Hasan Terzi kardeşimizin isteği Ferdi Tayfur yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606, sevgili arkadaşlar. Evet, Zeynep Yıldız kızımız da bizimle birlikte Oy Trabzon şarkısını istemiş. Ne demiş, şöyle bakalım. Evet. Günaydın Cengiz abi, ailece kahvaltıda sizi dinliyoruz. Sizden Volkan Konak'tan Oy Trabzon şarkısını istiyoruz. Tüm Trabzonlara gelsin, iyi yayınlar demiş. Tabii ki ulaştıracağız. Ramazan Derebaşı kardeşimizin isteği var, ona da yer vereceğiz. Hadiye Hanım, Terzi Hadiye Hanım, iyi günler Cengiz Bey. Hadiye ben, sizden eşimin 3. senesi. 3 yıl önce vefat ettiydi değil mi efendim? Allah rahmet eylesin. Sizden ilahi istiyorum, çalar mısınız? Teşekkürler. Tabii ki çalarız. Tüm ölmüşlerimiz için bir ilahi birazdan dinletiriz sevgili arkadaşlar. Ama önce Oy Trabzon geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Eymen Çanta, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış yapmaktayız. Yarı fiyatına en kaliteli çantaları sizler için hazırlıyoruz. Eymen Çanta Hasan Karabacak. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veren Eymen Çanta'da İster 1000 adet, ister 10.000 adet, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta, 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında. Hasan Karabacak, 0535 970 49 95 sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi de Hadiye Hanım'ın bir isteği var. Hadiye Hanım 3 yıl önce eşini kaybetmiş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. 3. seneyi devriyesiymiş. Onun için bir ilahi istemiş. Biz de tüm ölmüşlerimiz adına gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çaren mi var?

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri sizleri bekliyor. Çorbalar, toz tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, hepsini sizlerle de bulabilirsiniz efendim. Et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. 552-134-07-67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Ramazan Derebaşı kardeşimizin de bir saniye. Tamam, kargo gelmiş. Hemen şöyle kapıyı açalım. Ramazan Derebaşı'nın isteği geliyor. Haram olsun.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202 Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013
3: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi.

0: sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hayal gözlüm isteği var. Eymen Çanta'dan Hatice kızımız istemiş. Hatice Aktaş istemiş bu şarkıyı. Ulaştıracağız. Yaralı Kalp Gül, günaydın Cengiz abim, nasılsın, iyi misin? Güllü'den unuttum işte, çalar mısın? Teşekkür ederim. Herkese selamlar demiş. Tayfun Budak kardeşim bizimle birlikte, çok sevdiği eşi için bir şarkı istiyor. Listemizde göndereceğiz sırayla. Efendim, Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantası, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış fiyatına sizlere ulaştırıyoruz. Yarı fiyatına en kaliteli çantalar sizler için hazırlanıyor Eymen Çanta'da. İster 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında hizmet vermekte. Hasan Karabacak 0535 970 4995. Evet, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Emre Bey, Ayşe Hanım ve Hasan Karabacak, Hasan Bey'e, kıymetli kardeşlerimin hepsine kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Evet, ve şimdi de Hayal Gözlüm geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

0: hislerimin.
1: Efendim, Hayal Gözlüm şarkısını
0: senden öğrendim. Sen benimsin hayal gözlüm. Şu yarınlar ikimizin.
1: Bir dönem sevgili arkadaşlar 102.5 Flamingo FM vardı. Flamingo Radyo'da gece programı yapardım. O yaptığım programlarda çok istek alan şarkılardan bir tanesiydi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım, Hasan Terzi kardeşim bir mesaj göndermiş. Bakalım ne söylemiş.
2: Cengiz abi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sana benim istediğim şarkıyı çaldığın için beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. İyi hafta sonları dilerim. Pazartesi buluşmak üzereyle.
1: Evet, pazartesi Allah kısmet ederse inşallah Hasan kardeşime de sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Yaralı Kalp Gül'ün isteği vardı. Sonrasında Tayfun Budak kardeşim bir şarkı istemiş eşi için. Biz de ulaştıracağız. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz efendim. Evrak çantasından okul çantalarına, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri hepsi Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası Eymen Çanta. Dışarıda aldığınız, yani kimsenin hani ekmeğiyle bunları konuşurken biraz dikkatli konuşmak gerekiyor, canlı yayında anlatırken biraz da doğaçlama yapıyorum ben. Şimdi şöyle kardeşim, yani bir çanta atıyorum, kimsenin, bak tekrar ediyorum, ekmeğiyle oynama gibi bir niyetimiz yok. Dışarıda 1500 lira 2000 liraya bir çanta alıyorsun mesela, başka bir mağazada, şurada burada. Ama işte Eymen Çanta'da aynı kalite çantayı 600 liraya 700 liraya alabiliyorsun. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Kimse kusura bakmasın yani. Evet, Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermekte Eymen Çanta. İster 1000 adet, ister 10.000 adet, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında. Hasan Karabacak 0535 970 49 95 sevgili dinleyicilerimiz. Yaralı Kalp Gül'ün isteği vardı. Ersen Acılık'tan, Acılık Sanayi'nden Ersen'in isteği var. Birazdan gelecek ama önce... Yaralı Kalp Gül istemiş, unuttum işte, Güllü yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada 0372 606 0606. Evet, şöyle bakalım, Rukiye Hanım bir şiir göndermiş. Abi bu şiiri lütfen okur musun demiş. Arkadaşlarım için istiyorum bu şiiri demiş. Radyo General dostlarına armağan edelim. Tamam, okumaya çalışalım. İstekleriniz var, o isteklerinize de yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle bakalım. O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer, utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine derince bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Güçlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşka ağır yaralamasaydı eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından. Dokunulası ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden de onlar payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım ellerini tutmak isterse. Evet sevgili, kim özledi avuç işlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer. Can Yücel'in güzel bir şiiriydi sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Tayfun Budak kardeşimden eşi, ailesi ve sevdikleri için. İsmail Türüt 40'tan sonra diyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Eymen Çanta için hazırladığımız özel yayınımız Acılık'tan Ersen kardeşimin isteğiyle sürüyor. Aşklar yalan olmuş Çetin Altan yorumuyla geliyor efendim.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle
1: Radyo General 98.7.

Kendine iyi bak. Kendine iyi bak bir veda değil, elveda cümlesidir çoğu zaman. Üç kelimeden çok daha fazlasını gizler içinde. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra ben yanında olmayacağım. Olmayacağım istesem de istemesem de. Sevdim bir zamanlar seni ve hala seviyorum. Benden sonra da mutlu olmanı istiyorum. Olur da bir gün dönersen seni iyi bulmak istiyorum. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra kendinden başka olmayacak yanında. Sana bakacak ben olmayacağım. Kendine iyi bak ve beni düşünme. Çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık. Arama sakın, beni yazma. Çünkü ben de yazmayacağım. Sil beni yüreğinden. Çünkü ben de sileceğim. Fakat yaşananlar, paylaşılan güzel şeyler hatırına sana yürekten mutluluklar diliyorum. Ve beni bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Kendine iyi bak. Aramızda geçen her şeye rağmen bundan sonra iyi olduğunu bilmeyi tercih ediyorum. Aslında bilmem çok önemli değil, iyi olduğunu varsayacağım. Seni bir daha asla görmemek üzere gidiyorum. Seni kendinle baş başa yapayalnız bırakıyorum. Biliyorum kendini bırakacaksın benden sonra. O yüzden iyi bak diyorum. Aslına bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Ah, kendine iyi bak derler ve giderler. Tutkuyla severler, bazen birden fazla söylerler bunu. Çünkü onları ayırmak etleri tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay elveda demez onlar birbirlerine. Her seferinde azalan umutlar geri döner ve yine kendine iyi bak sözleriyle ayrılırlar. Ta ki umutla sevgide tükeninceye kadar. Ta ki son elveda mezar sessizliğine bürününceye kadar. Tutkunun ötesinde severler bir kez, kendine iyi bak derler ve giderler. Onlar bu acıyı bir kez fazla kaldıramayacaklarını, bir kezden fazla kaldıramayacaklarını bilirler. Kendine iyi bak derler ve giderler. Bu sözlerin içinde ihanet yok, hiçbir zaman olmaz derler ve giderler. En büyük ihanet değil midir aslında seni seveni, ihtiyacı olanı yüzüstü bırakmak? Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğa mahkum edip giderler. Seni paramparça ayırıp en büyük parçayı yanlarına alıp giderler. Seni senden alıp giderler. Daha kötüsü, suçlayamazsın onları tüm bunlar için. Kendine iyi bak deyip gidenlerin geçerli bir nedeni vardır elbet. Suçlatmazlar kendilerini. Savaşmadıkları için kızarsın ama suçlayamazsın. Ayrılığın kaçınılmazlığına inanırsın. Arkalarına bakmadan giderler. Her şey o saniye orada bitsin, kapansın bu sayfa isterler. Bitti diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Kırıldım, affetmiyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Seni istemiyorum artık, hayatımdan çıkaracağım ama bil ki hiç unutmayacağım diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Biliyorum çok kanayacaksın ama daha iyisini yapamıyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Vicdanları rahatlatmak için kendine iyi bak derler. Çünkü o kan uzun süre akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır bilirler. Kendine iyi bak derler. Bir noktadır çoğu zaman. Kendine iyi bak deme bana. Sadece kötülükler noktalansın isterim ben. Oysa sen iyisin. Sen gözümde ışık, dudağımda tebessüm. Sen içimdeki sevinçsin. Sen hayatıma renk katan. Sen yüreğimdeki çarpıntı. Sen hayatımda neşesin. Sen yolunu aydınlatan dert ortağım. Sen gönül yoldaşım. Sen bir tanesin. Kendine iyi bak deme bana. Nokta koyma. Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni. Keşke ben de seni affedebilsem. Kendine iyi bak derler ve giderler. En büyük hata, en büyük zafer, en kanlı savaşların ardından kazanılırdı. Bunların hepsi yalan mı? Sahiden gitmesen olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Peki o zaman senin istediğin gibi olsun. Kendine iyi bak.
Sevgili seyirciler, evet, bir şiir gönderilmişti bize. Bunu ısrarla Hasan Usta, Bayram Usta ve Yaşar Usta istedi bizden. Biz de bu ısrarla istenen bu şiiri okumaya çalıştık. Aslında şiirin üzerinde çalışarak okumam gerekiyordu. Hasan Özdemir kardeşime de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şiirin üzerine çalışmadan öylesine bir doğaçlama okudum aslında. Efendim, Eymen Çanta için hazırladığımız programımızın ve programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bakalım. Gülen Hanım'ın da bir isteği vardı. Bu arada Hasan Usta ve Yaşar Usta, Devran Çağlar'dan Sahte Sevgililer istemişti. Şiirin sonunda bu şarkıyı çalar mısın abi demişlerdi. Biz de dinletelim efendim. Bir şiir isteyecekseniz sevgili arkadaşlar, sabahtan erkenden isteyin de şiirin üzerinde biraz çalışayım. Direkt bodoslama okuyorum. Şiirin aralarında hata yapabiliyorum yani.

sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Aslında bitiriyorduk programımızı ama Gülin Hanım, Timuçin Esen'den Eşim Onur için demiş, bir şarkı istiyorum. Değil mi efendim? Sevda Yüklü Kervanlar, canım eşime, bir de Melahat İnce Gül ablama, bir de size armağan olsun abi demiş Gülin Hanım. Biz de göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı ailesine de armağan edeceğiz. Aynı zamanda Lezzet Durağı Ereğli Kumru Kafe ailesine de, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Eymen Çanta ailesine de, Hasan Karabacak, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Emre Bey, Ayşe Hanım ve Hasan Bey, hepsine kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı da gönderelim. Sıradaki bu şarkıyı onlara da armağan edip sonra programımızı nihayetlendirelim efendim. Evet, Gülin Hanım'dan çok sevdiği eşine armağan oluyor. Timuçin Esen yorumuyla Sevda Yüklü Kervanlar geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bugünlükte geldik. Bir birlikteliğimizin daha sonuna, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo general dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor efendim. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen'in Kayseri'ye tayini çıktı ve Sayın İbrahim Kaba geldi Emniyet Müdürümüz olarak. Kendisine de hoş geldin diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve hemen devam ediyoruz. Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Şücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran komutanımıza selam olsun. Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, ya Bay Kemal şu yayını bitireyim Allah'ını seversen, niye zırt zırt arıyorsun ya? Ya Bay Kemal, ya vallahi gerçekten kızmaya başladım sana ya. Ya yayını dinliyorsun, yayını bitiriyorum, anons ediyorum. Anons ederken telefonla konuşabilme özelliğim yok. Hani anons ederken telefonla konuşabilsem, öyle bir özelliğim olsa Guinness Rekorlar kitabına aday olurum ya. Öyle bir özelliğim yok ki. Zırt zırt zırt zırt. Dur bir yayın bitsin ya. Bir sabret ya. Çatladın mı? Nasıl durdun 9 ay ananın karnında ya? Tüm teşkilat birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Bordo Bereliler, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımız, yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bir başkadır. Ayağınıza taş değmesin bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, hayatın her türlü kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Yarın programımız yok, pazar günü. Pazartesi sabahı Allah kısmet ederse saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek... Pardon arkadaşlar. Ne kadar ömrüm var doktor? Yoksa gidiyor muyum? Elva mı yiyeceğiz? Aman Allah'ım. Evet, pazartesi sabahı saat 10'da aynı frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

üzmezsen gelim. Hayat bu gün gelir, harcarlar seni.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz.

0: eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar. Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372-222-05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak.

Bilimselliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kas araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: 77.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Düsünme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, giderim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum
1: Radyo General 98.7
0: yaşamazlar.

Ne gözyaşımla bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayan.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize

0: değer katar. Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
6: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
7: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Fox77.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz

0: Pioneers, Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup, Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üsülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.

Görmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

aşkım iki günlük iptilala, hayatım tükenmez maceralarda, İçimde binlerce istekler vardı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13, 0543 430 90 13.
5: Kahveci Elektrik.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden

0: elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Fırat'ı sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.
3: Radyo General.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202. Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Her acıya göğüs gerdi.

0: Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi Yanı.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Şıklık.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.
7: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz, sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni küreli bırakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
8: Radyo General 98.7.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera...

0: Mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental Lastik'le hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

Bekle. Cemre yürüsün toprağa. Güller uyansın. Papatyalar giysin gelinliğini. Sular bulsun yatağını. Söz varacak menziline. Ellerin ellerime konacak iki kelebek gibi. Ay dolunay olacak. Ve ben sana şiirler okuyacağım.

0: 67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Sular yandı bana.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal

0: malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden,

kalır. Toz pembe hayaller ömrümü çalacak. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın taş olaydın.

0: sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhaysın. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen
1: Radyo sen, General, ben 98.7.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: seni hem de can edip, hani gündüz hayalim, geceler rüyam idi.
1: Radyo General 98.7.

0: Ağlayasım geliyor bazı. Boğazım düğüm düğüm, yutkunamıyorum. Ağlayamıyorum, serde erkeklik var. Ama dokunuyor insana zaman zaman. Kaderine küsüyorsun, kendin yazmışsın gibi alın yazını kendine küsüyorsun. Alayım diyorsun.
1: Radyo General
0: şöyle gönlümce,
1: 98.7.
0: Doya doya geçsem kırbayır, hayır. Hayır gidemezsin. Hayır gezemezsin. Sevinemez, gülemezsin, hayır. Çiftlik gibi kanadımı süzmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazen.

Geceleri uyku girmez gözüme. Zalim yastık diken olur yüzüme. Uyuma dedim, uydun eller sözüne. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş ağlarım bazen.

bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.
1: Hey mapushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, devamı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu. Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan, dört

0: bitmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişat.
1: General,
0: bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydım. Yoklukla avundum, varlığı yok saydım. Yaşamak hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri.

Hakka inanırdın, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçek.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.